Ele bir komanda da sevredim ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenneleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olur.

0: Is that your grandma's coat?
1: Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

yine akşam oluyor. Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim.

Böyle bir kamanda da sevredin ki sizin Marneoli'de, Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenneleri, ulduz falı barede məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeyiniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Yani biz gösterdik kim kimdi. İti kovan kimi kovur onlar. İti kovan kimi Azerbaycan askeri onları kovur. İşgal edilmiş torpallarda Azerbaycan bayrağı

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden